0: Pese kimsin dayı çalışın, engese kanalıyla du lili kınandı. Çekiyeni dayı çok dondi nagi ayen nagi je kınandı gula tutsun hegundi. Onu da dankenen dille çekiyeni pese kinla siyon kettene dayı ayetinle.
1: Hat ye, antela ayı çöyra gede dayı ayı kuvahantala. Tatoli palat ya ki hedi zagiçi dayı tüset hayı çöyra dayı kila. Kambra gençti ne lazı kaçı lazı da zivu atı diga. Vesarika tatit yego sola ise daki atela daki anayki ay su piçu kukyu jota. Angwe ağzı diago didi. O kez ay yele lale be. Şi sokala atagi rakiçi diye.
0: Mönchi kakwa tina lai ki mönden di laundi kiora ting hodi ola falmat kotsa latli unzun dai zata si kure juli soni sauta wotlande.
1: La tika wanyone ve antete di la ila kele raki sitan kutsa etsi tataka le ta kiusi tosa ega ta ki sehte leti. Kiliya ki itsa di egale rauze feka tshöka de allala. Egale rauze fide di te pavu itsi da di te da siyaku ki te rauze ehti le iti se kiliya ki itsa di. Kale da la se a da kose a kore zi.
0: Jindiyo zindai chonagi a andau ki jego za tu nauza jeku waitsan dande tondi da se kiliya yunti laundi tondi natsini ve. Tu la kutsan niyazo ku waitsan da laundi.
1: Ta ki kore nauza ne vega son kone lila ki te da. E pio wala da he chorao ki di se thai se chogon te ka te se rai da ki te de kago te de. Natsa ala ku nye ta sa ku te ku nye ta atri tiyo te da. E ta ku na no ta si te ka kako leo ku ti tsa na ka ami ku na hni anio e vende ku na hni o te. Be kio e cho te le ta se ku nye na se e tlo na se e tlo ka ne ta so te le ta se ti ka dea le se. O ki le ka le se a cho te se ta dia se cho te ka ne ta ti tsa la so ta na se a. O ki go cho se le za ka na go le lo da ka na i tlo ta i te a na i te o so ko a i yele na go se ko ta e se. Tako veta hewa te ahwe i zizit. Albert dizi. Tau i vi te ahwe ta da so ta ta da so. Hu wa si tie.
0: Wan dao tse jende, tan di se nai tse a an dao tse je keo ziri a in le.
1: Tla tsi ta ra vili kako te se a zoko de te vipi ko wai ta i zi ga ka ne lo ta la. Tla e yili tena e yili na go se tako vende kon te e ta.